0: Hem Al Cezire az gibi bakar şey kanı. Cevap hayır devredik.
1: Good morning sir, loud and clear. Please give me your last pop of call destination and ETA.